Maria, kolbasıya, kız sen yanıyorsun, ben de yanıyorum. Lambaya püfte, oh deme püfte, perdeyi ört kız, çekme de ört kız.